0: Moto Drive Color'u.
1: Evet, bugünkü programımızı bu kuruluşumuzun olduğu yerden yapıyoruz yayınımızı. Cuma günü de Kizbro'dandı. Artık iş yerlerimizi, toplum kuruluşlarımızı gezerek toplumumuza daha yakından tanıtmak için radyomuz bu görevi yapıyor diyebiliriz. Bugün programımızda UID Melbourne Başkanı, Başkanı Ali Yıldırım Bey birlikte bu programı organize ettik. Sekreter Uğur Kızkapan ve Ali Yıldırım. Doğru mu? Ali Tombul. Seyfullah Tombul. İsimleri karıştırıyoruz ya. Programımıza hoş geldiniz. Biz buraya hoş bulduk diyelim.
0: Evet. Hoş bulduk. Biz sizlere özellikle teşekkür ederiz. Hem UID Melbourne ofisimizi tanıtma fırsatı verdiniz. Hem sizlerle burada ofisimizde beraber olmak için zaman verdiniz. Aramızda başkan yardımcılarımızdan Uğur Kızkapan beyefendi ve Seyfullah Tombul beyefendi bizimle bu sabah. Harika bir güneşli bir pazar sabahı Melbourne'da. İnşallah güzel bir program, güzel bir yayın olacak. Bu arada Vancouver'da oynanacak olan
2: evet, futbol... onun heyecanını yaşıyoruz değil mi şimdi de?
0: Evet, A milli takımımızın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah. İlginç bir maç olacak. Heyecanla bekliyoruz. Orada olan birçok arkadaşlarımız var.
1: Buradan gidenler bekliyoruz. Var.
3: Evet. Bu arada Recep Bey bize son dakika bilgisi verirse Brezilya maçıyla ilgili.
1: Şimdi zaten ona geçeceğiz. Konuşmaya başlamadan önce maçla ilgili Melbourne'da birçok kuruluşta bu gösterimler yapılacak. Yerler hazırlandı. Başta belediyemiz olmak üzere. Nerelerde seyredebiliriz? Heyecan doruk noktada mı? Bir de sosyal medyada bir şey dolaşıyor. Başarılı olursak konvoylar falan olacak mı diye. Var mı öyle bir organizasyon? Var. Bilgiler var. Önce onu bir konuşalım.
2: Şimdi maçın sonucuna göre bu tür şeyler olacak diye düşünüyoruz. Ama Uğur'un söylediğini hemen teyit edelim. Devamını söyleyelim. Bugünkü oynanan iki maçta bir bitti. Katar, İsviçre ve Morocco. Yani Fas ve Brezilya bir berabere kaldı. Şimdi... Evet, beklediğimiz, desteklediğimiz takımlar iyi başladılar diyebiliriz. İkisi de gruptan favori takımlar. Dolayısıyla onlardan puan almak Dünya Kupası'nda önemli. Bizim maça gelirsek, bugün Melbourne'ı söyleyelim istersen. Bizim bildiğimiz bölgelerdeki nerelerde maçlar var? Anadolu Spor'un sahasında
1: ya maçların,
2: maçların gösterileceği yerler. Özel tribünün karşısına dev ekran kurulacak. Orada izlenecek maçlar. Onun yanında Broadmeadows Belediyesi'nin arkasındaki Town Hall'da. Hume Belediyesi'nin orada açık alanda maç izlenecek. Onun haricinde Sunshine Camisi'nde, işte İlim Koleji'nin Dallas Kampüsü'nde, erkek kampüsünde, Kizbro'da daha önce Cuma günü yayın yaptığımızda da anons etmiştik oradan. Ve diğer camilerimizde, kurumlarda, birçok yerde, Medaista, her yerde toplu izlenimler olacak.
1: Caminin içinde değil yani salonlarda.
2: Yok, onu, evet
1: çünkü
2: doğru.
1: Bu tartışıldı bir ara, caminin içinde maç olur mu olmaz mı diye. Bana göre de uygun değil.
2: Tabii şimdi gayri ihtiyari değil mi? İnsanlar heyecanlanıyor. Uygun olmayan şeyler çıkabilir. aşırı tepkiler olabilir. O yüzden caminin içinde olmasının pek faydası yok. Yanındaki külliyelerde.
1: Ne dersin sen?
2: Dışarıdaki
3: mecburi
2: salonlar.
3: Mecburi bir durum olmadığı sürece caminin dışında olması dışında daha uygundur.
1: Salonlar var camide.
2: Tabii ki. Işte. Birçok caminin müsait yerleri var zaten. Dolayısıyla bugün ben haber takip etmem gerekiyor. Ondan sebep biraz sonra ayrılacağım. Hazırlık yapmam gerekiyor takip için.
1: Avustralya'daki heyecanı,
2: Türklerin heyecanını inşallah oradan vereceğiz. Havanın güzel olması da benim işime yarıyor. Dünden beri diyordum açık alandaki maçları görüntülü takip etmek hakikaten insanları takip etmek özellikle zor oluyor. O yüzden havanın güzel olması, açık olması bizim de işimize yarayacak diyebiliriz.
1: Bizim bölgelerimizde var ancak Avustralya çapında mesela nerelerde var? City'de,
2: Tabii Federation Square'de de var. Evet, yani önce bir yasakladılar orada güvenlik gerekçesiyle. Sonradan hükümetin devreye girmesiyle tekrar gösterilecek. Sakıncası da şu, geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Arjantin-Avustralya arasında oynanan maçta ben oradaydım, onu da takip ediyordum. Biraz taşkınlıklar yaşandı. Gençler sabırsızlanıp meşaleleri o Federation Square'nin dev ekranın üzerindeki plastik yerlere fırlattıklarında itfaiye müdahale etmek durumunda kaldı. Çünkü yanıyor ve eriyordu. Onu gerekçe gösterdiler ama herhalde tedbir alıp orada da maç gösterilecek. Ama biz daha çok bizim bölgelerdeki yerlere gideceğiz.
1: Futbol şeyinde olacak. Hangisi o?
2: Anadolu Spor'unda.
1: City'de.
2: Onu bilmiyorum. Muhakkak her yerde vardır. Çünkü hepsini takip etmek mümkün değil. Ama biz daha çok bizim bölgedeki Türklerin yoğun olacağı bölgedeki maçlara odaklanacağız. Maça değil de maçı izleyenlere, daha doğrusu dil alışkanlığından dolayı. Evet, bu durum böyle. Bir de az önce de konuştuk. Amerika'nın maçı kazanmasının ardından bizim Türkiye'nin maçı alması gerekiyor. En azından bir puan alması gerekiyor ki gruptan çıkabilmesi için, diğer maçların kolaylaşabilmesi için.
1: Evet, maçla ilgili yorumları alalım önce tabii ki.
4: Buradan başlayalım.
1: Seyfullah, düşünüyorum. Maç ne olacak? Yani sonuç ne olur diye.
5: Avustralya maçından beklentim Türkiye'nin farkla kazanması. Ama grup bence biraz çok net bir şekilde kazanılabilecek bir grupta değil. Amerika'da var. Skorlar bir dahaki maç için ne olur tahmin edemiyorum. Ama eminim ki Türkiye-Avustralya maçını kolay bir şekilde geçecek.
2: Tamam, sen iyi bir umut verici bir konuşma oldu değil mi? Tabii ki milli takımımızın kazanmasını arz ediyoruz. O önemli. Önemli olan iki ülkenin de gruptan çıkmasında benim tercihim özellikle Amerika yerine Avustralya ve Türkiye'nin birlikte gruptan çıkıp yollarına devam etmesi.
5: Ev sahibini bu kadar kısa bir sürede ben eleyeceklerini düşünmüyorum.
2: Çıkarmazlar mı diyorsun?
5: Amerika kesinlikle çıkar. İkinci çıkacak takım olursa o da Türkiye tabii ki.
2: Zaten gruptan üçüncü de çıkma ihtimali var. En iyi üçüncüler bir playoff oynayıp onların da girme ihtimali var. Ama biz o işi şansa bırakmadan
5: kesinlikle
2: direkt girmeyi tercih ediyoruz. Bakalım ne olacak? Türk milli takımımız ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacak hepsi. Bütün oyuncularımız Türkiye milli takımında. Daha önceki Dünya Kupası'nda oynayan hiç kimse yok. Hepsi de açıklamalar yapıyorlar. İşte biz falan yerde bunu video olarak izledik. 3 yaşındaydım, 5 yaşındaydım şeklinde. Avustralya bu konuda biraz daha tecrübeli. Son Dünya Kupalarına katılabildi. Hatta orada milli futbolcu, Türk kökenli Avustralyalı milli futbolcu Aziz Behiş de oynuyor. Bu 3. Dünya Kupası. O manada onlar biraz, Avustralyalılar biraz tecrübeli ama Türk milli takımı da çok kaliteli, çok iyi futbolculardan oluşuyor. Umarız senin dediğin olur. Direkt
5: İnşallah.
2: Kazanarak
5: İnşallah.
2: Gideriz. Evet başkanım, devam edelim. Maç şeyleri bu kadar. Siz hanginizde söz?
3: Başkanımız
2: buyurun.
3: Devam etsin.
0: Şimdi öncelikle
2: normal gündemimize dönelim.
0: Evet. Öncelikle ben genel merkezim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bugün bu programın UID ofisimizde oluşturulması konusunda gösterdiğiniz kolaylıklar için teşekkür ediyorum.
2: Rica ederiz.
0: Bu vesileyle tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize, sosyal medya üzerinden bizi takip eden izleyenlerimize ve tüm toplumumuza sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Hayırlı pazarlar herkese, toplumumuza. Evet, bugün UID ofisimizdeyiz ve bugün aramızda başkan yardımcılarımızdan Sayın Uğur Kızkapan ve Seyfullah Tombul beyefendiler bizimle katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bugün iki konu için buradayız. Bu programı organize ettik. Ancak esas gündeme geçmezden önce ben tabii ki Vancouver'daki A milli takımımıza başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umarım başarılı bir maç olur ve hedeflerimize ulaşırız. Bugün iki sebebimizden birincisi olan Uluslararası Demokratlar Birliği tanıtım programı. İkincisi ise genel merkezimizin son haftalarda Cennet Vatan'da gelişen siyasi gündemle ilgili oluşturduğu bir siyasi bildirim, gündem bildirimi olacak. Bu iki konumuz bugün. Öncelikle biz şuna değinmek istiyoruz. Gerek Mahmut Bey abimiz, gerekse Recep Bey, şahsınıza özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Bütün aktivitelerimizde, bütün yapmış olduğumuz tüm aktivitelerde hep yanımızda oluyorsunuz. Topluma seslenmek için her kolaylığı sağlıyorsunuz. Ve bugün de hem ofisimizde UID'yi tanıtma hem de topluma seslenmemiz için zaman ayırıyorsunuz. Genel merkezim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına sizlere, şahsınıza gönülden teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla 20 yılın üzerinde bu görevi yürütüyorsunuz. Evet. Ve bu görevi sadece toplum için gönüllü olarak, hiçbir çıkar menfaat gözetmeksizin yürütüyorsunuz. Dolayısıyla ben gönülden sizlere teşekkür ediyorum ve burada topluma seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, medya bir güç oluşumudur. Medya bir toplumun sesi, dolayısıyla kitlelere ulaşım aracıdır, bir güçtür. Dolayısıyla 3Z radyomuzun arkasında duralım. Üyeliklerimizi yenileyelim. Yeni üyeler kazanalım. Sayılarımızı arttıralım ki sayılarımız arttıkça sesimiz daha yüksek çıkar. Beraberliğimiz daha da pekişir. Dolayısıyla 3Z radyomuza üye olunuz ve üyeliklerinizi yenileyiniz lütfen. Evet.
2: Teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Bu arada Facebook sayfamız açık. Onu söyleyelim değerli dinleyiciler. Özellikle bugünkü olacak maçla ilgili sonuçları yazarsanız, paylaşırsanız biz de buradan paylaşırız. Facebook sayfamız Melbourne Türk Radyosu olaraktan girebilirsiniz. Şu ana kadar birkaç mesaj var. Metin Çiftçioğlu, hayırlı pazarlar, hayırlı yayınlar. Nadire Yusuf, iyi yayınlar. Herkese selamlar, sevgiler. Emin Dinek, günaydınlar, iyi yayınlar. İzzet Futsi, yine hayırlı olsun demiş. Bugünkü maç için herhalde yayınlar hayırlı olsun diye söylemiş. Facebook üzerinden yazın. Ben herkes bir söyledi mi ben yokken?
2: Yok, neler, sonuç Seyfullah kardeşim
1: yani söyledi. Kaç biter diye de soruyoruz. Direkt söyleyelim mesela kafanda kaç sıfır maç sonucu.
5: Bence Türkiye en az 3 gol atacak. 3-0 ya da 3-1 olarak düşünüyorum.
1: 3-1 tamam. Uğur sen ne düşünüyorsun?
3: Ben de 3-0 diye düşünüyorum. Gollerden biri Orkun'dan bizim.
1: Orkun
3: Köşeli
1: mi oluyor?
3: Biz Beşiktaşlı.
2: Beşiktaşlı olduğunda ilan ettik.
1: Beşiktaşlı, evet. Evet, Ali Bey sizin var mı böyle bir tahmin?
0: Ben amilli takımıza güveniyorum. Kazanacağına da inanıyorum. Ama tam bir rakam verebilmek benim için...
1: Tahmin.
0: Ben öyle zannediyorum.
1: 1-0 dedim ben geçen salıda da konuşmuştum.
0: Ben 2-1 veya 2-0 olacağına yeneceğiz. İnanıyorum.
1: Yeneriz diyoruz.
0: Başkan yardımcılarımıza biraz dert düşmüş oluyoruz ama 2-0 veya 2-1 olacağına inanıyorum.
1: Sporda ters düşmek normaldir yani. Bizim reis de Fenerbahçelidir ama Galatasaray'ı tebrik eder değil mi, gider.
3: Aynen. Kazanalım, önemli değil skor.
1: Şimdi bu konu da tartışıldı. Biz kimi destekleriz, hani herkes Avustralya'da, Türkiye'dekiler öyle diyor. Siz kimi destekleyeceksiniz? Şimdi burada da bazı videolar var. Adam diyor ki içimde Türk kanı diyor, dışım Avustralyalı diyor. İkisi de kazansa benim için diyor önemli değil diyor. 50 senem burada geçti diyor, 10 senem Türkiye'de falan. Bu tartışmaya ne dersiniz?
3: Vallahi Mahmut abi, yıllar önce burada bir hikaye vardır, dondurmacının hikayesini, dondurmacıyla kasap.
1: Broken Hill'deki
3: hikaye. Onlar nasıl orayı desteklediyse buradan.
1: Burada yaşadıkları halde diyorsun.
3: Kesinlikle. Evet. Bizim kanımız her zaman Türkiye için akar.
1: İçimizde Türk kanı.
3: Kesinlikle.
1: Sarı beyaz, yok sarı kırmızı değil ya.
4: Sarı kırmızı
2: Galatasaray'a gidiyorsun. Kırmızı beyaz.
6: Yani sonuçta baktığın zaman ak yuvaral yuvar olayı. Evet, evet. Kırmızı beyaz.
1: İnşallah iyi bir sonuç alırız. Çünkü çok büyük heyecan var. Türkiye'de olsun. Bizim Uğur Kızkapan.
2: Bu arada evet. Hakkıç, Uğur Kavak.
1: Uğur Kavak.
2: Burada Kızkapan burada. Bugün iyi uyanmamışsın.
1: Bizim şeyde 3Z Kıbrıs Radyosu'nun.
2: Hakkı Süleyman orada. İbrahim Hakkı Özdemir orada. Mahmut Samet İştar orada.
1: Samet de mi orada?
2: Tanju vallahi orada.
1: Bak onun haberi mi?
2: Tanju orada ya. Pardon.
6: Mahmut abiye de bir çay verelim.
1: UID'den giden olmadı mı ya?
2: UID Kanada oradadır. Gönlümüz orada. Muhtemelen. Gönlümüz orada. UID Kanada oradadır değil mi Ali Bey? O bölgeye aynen. Nüfuz etmemek tabii. için gitmemişsinizdir. UID
7: Kanada, oradadır.
2: Oradadırlar.
0: Sürpriz ya. UID Kanada, Samet. Vancouver'da Metin Çınaroğlu başkanımız var. Evet. Kendisi bizzat orada.
1: Kendisi
2: orada. O Facebook'tan takip ediyoruz arkadaşlar.
0: Evet. Fakat şöyle bir olay Mahmut Bey, ben Uğur Başkanıma bir anlamda katılıyorum. Evet, bizim kalbimiz cennet vatanı evet. atıyor. Cennet vatanımızın kazanmasını tabii.
2: Arada oradaki arkadaşlara mesaj atıyorum. Eğer oradalarsa maça yayına girmiş olabilirler belki. Onun için telefondaydım evet. kusura bakmayın.
1: Mesaj arayıp alabilirlerse.
0: Ben Metin Başkanımı takip ediyorum. Evet. Kendisi orada. Kendisi zaten Vancouver'da.
2: Ama UID ile ilgisi olduğunu bilmiyordum Metin Bey'in ama evet. Facebook'ta arkadaşız.
1: Yani evet. onlar orada şimdi sabah mı oluyor, daha erken de oluyor diyor.
2: Maçın oradaki saatine inanın hiç bakmadım. Hep burayı düşünerek.
0: Saat 2'de.
7: 14 saat civarında bir fark olduğuna göre şu anda akşama doğru.
1: Akşam mı oluyor daha onlara, ama fazla ama bir zaman kalmadı saat 2'ye bize göre.
6: Maçımız akşam
1: saat
6: olacak.
1: 10.
2: Orası saatiyle akşam olacak öyle mi?
1: O zaman orada sabah yani.
6: Galiba şu anda dur, yok ya. Akşama doğru olması lazım. İler çünkü bizim ya. Maçımız akşam olacak.
1: Bizim maça şu anda 10 saat. 3,5 saat var. Onları da 3,5 saat geri alırsak öğleden sonra falan oluyor yani orası. Gündüz. Eğer bizi duyuyorsanız Uğur Kavak, Samet İştar size mesaj gelmiştir. Bize yazın. En azından oradayız deyin. Efendim.
6: Şu anda New York'ta akşam 8.30 civarı.
1: 8.30 tam zamanı ama onlar şimdi şeydedir, sırada bekliyordur değil mi içeri girmek için.
6: Şu anda galiba oldukları yer akşam 5 civarı.
1: O stadlar kaç kişi katılıyor ya, ne kadar büyük görünüyor.
2: Evet, özellikle Brezilya'nın maçı full dolu.
1: Full dolu evet. Emin Dinek senin gibi 3-1 düşünüyor. Yani 3-1 alırız demiş.
7: İnşallah.
1: Sonuç olarak herkes tahminini yazarsa buraya, sonradan bakarız kim tahmini tutturmuştur diye. Değerli dinleyiciler, Facebook üzerinden bizi dinleyenler lütfen bugünkü maç tahminini, nerede seyredeceğinizi yazın bize diyoruz. Evet, UID Uluslararası Demokratlar Birliği, bunun bir tanıtımını tam olarak istersen
2: oradan yapalım istersen şimdi. Biz biliyoruz ama dinleyicilerimiz belki ilk kez sizden dinleyecekler olanlar olabilir.
1: Buradan çünkü ilk yayınımız bu. UID olarak, merkezi olarak siz zaten kurulduktan sonra bir yayın yapalım diye hep konuştuk ama hatta Türkiye'deyken konuştuk. Gelin de yaparız falan. Bugüne nasipmiş.
0: Evet.
1: İnşallah ileride gene bu işleri yaparız. Bu tür yayınları. Sizlerin çalışmalarını tanıtırız. Tanıyalım sizi.
0: Evet. Diyelim. Ben tekrar ofisimiz olduğunuz için, bu yani buradan yaptığımız için teşekkür ediyorum sizlere. UID, Union of International Democrats İngilizce adıyla.
1: Türkçesi de söyleniyor.
0: Türkçesi de Uluslararası
1: bunu
0: Demokratlar
1: Birliği. Bunu çoğu bana soruyor, UID nedir? Mesela evet. 3ZZZ nedir? Ben hala bilmiyorum, onun açılımı yok gibi. Çünkü triple R o şekilde gidiyor da ZZ'nin açılımını yok herhalde, öyle bir şey değil mi? Sadece harfleri kullanıyor.
2: Yani burada triple A var.
1: Triple R var.
2: Bir de ne var? WMI mi, öyle bir şeyler var.
0: Var. UID,
1: Union. Double Z var yine, aynı evet. bir şey.
0: Union of International
1: Victoria, UID
0: Democrat.
1: İngilizcesi bu. Türkçe olarak var mı öyle bir?
0: Uluslararası Demokratlar Birliği.
1: Uluslararası Demokrat. Yani UD.
0: UID İngilizcesinin kısaltılmışı.
1: Türkçeninki yok öyle.
0: Türkçenin kısaltılmışı.
1: Zaten yurt dışında hayır. bir kuruluş olduğu için değil mi?
0: Aynen. İngilizce registration olduğu için.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla kısaltılmışı da İngilizcesinin kısaltılmışı. Türkçesi Uluslararası Demokratlar Birliği. 2004 yılında bunu geçmişte konuştuk birkaç kez yayın yaptığımızda, ancak tekrar izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin, bizleri yeni dinleyen izleyicilerimizin de bilgisine sunalım. 2004 yılında Almanya'nın Köln şehrinde zamanın başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılmış. Yani

Tayyip Erdoğan'ın direktifleri nedeniyle ismi Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak Almanya'nın Köln şehrinde temelleri atılmış. Daha sonra 2018 yılında istenilen taleplere daha geniş yelpazeden cevap verebilme ve aktivitelerini daha geniş yelpazede yapabilme amacı ve vizyonuyla 2018'de ki genel kurulda ismini Union of International Democrats olarak değiştirdi. Ve faaliyet alanını daha geniş bir yelpazede devam ettirdi. Bugün bizler dünyanın yaklaşık 40 civarı ülkesinde 59 bölge başkanlığı, 160 üzeri şube ve yaklaşık 200 üzeri temsilcilikle yürüyen dünyadaki en aktif sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Başta gelenlerden birileriyiz. UID ülke geneli başkanlık değil, ülkelerdeki bölgeler geneli başkanlık şeklinde yürüyen bir sistem. Başkanlıkların altında şubeler ve temsilcilikler bulunmakta. Genel merkez organizesi genel başkan ve genel başkan yardımcıları, bölgelerde ise bölge başkanı ve başkan yardımcıları, birim başkanlıkları şeklinde. Şubelerde ise yine aynen şube başkanlığı ve şube başkan yardımcıları şeklinde yürüyen, toplumun az olduğu kesimlerde, şehirlerde veya kırsal kesimlerde temsilcilik olarak yürüyen bir sivil toplum kuruluşu. Vizyon ve misyonlarımız kısa ve öz şekilde bulunduğumuz ülkelerde, bölgelerde, şubelerde Türk toplumunun çıkarlarını korumak, o ülkelerde, o bölgelerde eşit haklara sahip olmalarını sağlamak, problemlerine çözümler ulaştırmak ve bütün toplumun tüm kesimleriyle aramızda köprüler oluşturup diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da aramızda köprüler, bağlar oluşturup gönülleri fethetme, gönüller kazanma ve toplumumuzun sorunlarına çözümler bulma bulundukları ülkelerde ve bölgelerde. Çalışma alanlarımız, aktif olduğumuz dünyanın bütün 60 bölgesinde, 59 bölgedeyiz şu anda, 60.sı açılmak üzere. Çalışma alanlarımız, faaliyet alanlarımız, toplumsal barış ve uyum. Bulunduğumuz bölgelerde, ülkelerdeki toplumumuzun barış ve uyumunu sağlamak, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele. Özellikle Avustralya'da da hiç 30 sene, 20 sene öncesine gidersek hiç beklemediğimiz, görmeyi hiç ümit etmediğimiz birçok ırkçılık anlamında söylemler, hatta siyasilerin bile çok aşırı derecede artık gündem yarattığı söylemler oluşmaya başladı. Biz bunlarla uğraşmak zorundayız. Toplumumuzun bu anlamda da sesi olmalıyız. Çok kültürlülüğün teşviki, bulunduğumuz ülkelerde, bölgelerde çok kültürlülüğün teşvikini bizler sağlamak zorundayız. Eşit yurttaşlık ve demokratik katılım. Bulunduğumuz ülkelerdeki devletlerin, bölgelerin, vatandaşlarımızın tüm mercilerine katılımlarını bir şekilde eşit haklara, bu adımlarda eşit haklara, demokrasi çerçevesi içerisinde eşit haklara sahip olmalarını sağlamak zorundayız. Göçmenlerin, öğrencilerimizin, genç kardeşlerimizin toplumsal hayata katılımı. Örneğin birçok uluslararası öğrencilerimiz var burada. Birçok sorunları var. Bunları elinden tutabilmek, sorunlarına yardımcı olabilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bu anlamda adımlar, aktiviteler atmakla sorumluyuz. Çift dilli eğitim, ana dilin ve kültürel mirasın korunması önemli adımlar.
Sonuncusu, fakat hem benim için hem davamız için, UID için en önemli faaliyet alanlarımızdan birisi ise koruyucu ailenin uygulanması. Geçmişte de bu konuda bir iki kez programlar yapmıştık sizlerle. Koruyucu aile konusu hem toplumumuzda hem de dünya geneli aslında bizim toplumumuzun pek farkında olmadığı detay.

0: süreçlerde biz aktiviteler oluşturup, seminerler oluşturup, ofisimizde örneğin bir seminer misali bir oturum düzeni organize ettik. Küçük gruplar halinde, 15-20 kişilik gruplar halinde koruyucu aile konusunda eğitimler, seminerler organize etmeye başlayacağız. Dolayısıyla UID'nin çalışma alanları bulunduğu bölgelerde bu 7 alan, tabii ki bu bölgelerin ayrıca bizler bölge başkanları ve bölge yönetimi olarak bulunduğumuz bölgelerdeki toplumumuzun genel ihtiyaçları hakkında bazı seminerler, birleşimler veya sivil toplum kuruluşlarıyla ortak aktiviteler yaparaktan toplumumuzun bulunduğumuz bölgelerde farklı olan ihtiyaçları nelerdir, bunlara da temas etmek, değinmek ve bu yönlerde de aktiviteler oluşturup toplumumuzun çıkarlarını koruma veya geliştirme anlamında aktiviteler yapmakla sorumluyuz.
1: Peki UID olarak tabii ki Avustralya'da çeşitli ihtiyaçlarımız var, toplum olarak çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz sizin de saydığınız gibi. Tabii ki iki devletli millet de diyebiliriz çünkü iki bir devletimiz, ana yurdumuz, ana vatanımız Türkiye var. Türkiye ile olan ihtiyaçları, gelişen ihtiyaçları ya da buradaki uluslararası öğrencilerin, işte Avustralya'dan Türkiye'ye giden vatandaşların oradaki ihtiyaçların, bu gibi onlar da UID'nin konusu mu, yoksa sadece Avustralya'daki konularla mı ilgileneceğiz?
0: Teşekkür ederim. İyi bir soru. Şimdi şöyle açıklayalım.
1: Ve sadece sorun olarak bakmıyoruz. Yani çeşitli gelişmeler olabiliyor. Böyle evet. Mal alıp satmada, işte evliliklerin sona ermesinde, İşte buradan oraya gidişteki insanların alışverişlerinde getireceği ürünlerde gibi konularda, evet, sizin alanınıza giriyor mu?
0: Evet. Şimdi şöyle izah edelim. Avustralya ile, bildiğiniz gibi, Avustralya'da yeniyiz. Ancak bu konularda da genel merkezimizde atılan adımlardan bir iki örnek verelim. Biz de bunların içerisinde varız ve olacağız. Örneğin Avrupa'dan daha çok, çünkü buradan araçla gitme durumumuz mümkün değil. Ancak Avrupa'dan araçla Türkiye'ye giden vatandaşlarımız veya dönüş yapanlar için genel merkezimizin son 2 yıldır attığı bir adım var. Biz de buna zaman zaman
1: dahil olacağız. Hatta gümrükte gidip yardımcı olduklarında,
0: evet, görmüştüm. Gümrüklerde her iki tarafta da, hem Edirne'de hem İpsala'da, gümrüklerde her iki tarafta da birer stand kurup orada bölge başkanları, şube başkanları, komisyon üyeleri veya üyelerimizden gidip görev alaraktan toplumu, vatandaşları yönlendirme. En basitiyle gümrüklerde ne tür evraklar bulunması gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor, bunların hazır olması anlamında. En basitiyle bir tane örnek, bir arkadaşımız Almanya'dan gelmiş ama arabasının registration'ının fotoğrafı varmış elinde. Telefonunda ama gerçek evrakı yokmuş.
1: Yanına almamış.
0: Bunu en kısa zamanda, işte bizim bu bilgilendirmelerimiz sayesinde kuyruklar oluyor. Bu bilgi kuyruklarda bizim üyelerimiz, bölge başkanlarımız, şube başkanlarımız oluyor. Bu bilgilendirmeler sayesinde o arkadaşımızın Almanya'daki registration'ın fax veya e-mail şeklinde eline ulaştırmışlar. Çünkü sadece fotoğrafı varmış telefonunda. Ve bu sorun böyle aşılmış. Yoksa ülkeye giriş hakkı bir şekilde engellenecek. Evet. Böyle benzer birçok organizeler yapılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Gümrüklerdeki, özellikle yaz günlerinde, sizler de az çok yaşamışsınızdır veya sosyal medyalarda görmüşsünüzdür. Birçok uzun kuyruklar oluşuyor. Bu tür bilgilendirmeler sayesinde bu kuyruklar hemen hemen yok olma düzeyine geliyor veya çok azalıyor. 4 saat, 5 saat, 10 saat oralarda bekleyen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız oluyor. Bunlar çok kısa sürede geçiş çıkışlarını tamamlayabiliyorlar. Bunu UID son 2 yıl içerisinde bu adımı atmaya başladı. Bu yıl yine olacak. Yanılmıyorsam önümüz Ağustos ayında olacak. Yani önemli adımlardan birisi. Örneğin diğeri, araç

0: konusunda, Türkiye'ye araç götürüp orada bir süre kalma konusunda, UID'de her çalıştayımızda, her toplantımızda hemen hemen
1: gündeme geliyordu.
0: Dile getirilen bir sorundu. Süresi daha da uzatıldı. Yani bizler toplumumuzdan, bulunduğumuz bölgelerdeki toplumumuzdan aldığımız şikayetleri, sorunları genel merkezimiz aracılığıyla Türkiye'de hükümetimize iletme, böyle bir zincir olayı ve o sorunlara evet biraz zaman da alabiliyor. Bazı acil durumlarda daha da kısa sürede çözümler olabiliyor. Ama devletimiz sağ olsun çözümlere ulaştırıyor yani. Bu araç konusu da olsun, gümrüklerde giriş çıkışlarda olsun. Sorunları el atılıyor, gereği yapılıyor yani bir şekilde. İnşallah bu şekilde de devam edeceğiz. Bizim burada henüz böylesine biz biliyorsunuz mesafeler
1: Daha
0: nedeniyle
1: tedbirli gidiyoruz biz değil mi?
0: yani
1: Yanımızdaki şeyler.
0: uçak dışında bir alternatifimiz yok. Ancak tabii ki biz de burada toplumumuzun örneğin emeklilik konusunda sorunları oluyor. Bu tür konulara biz de bu tür konuları biz de genel merkezimiz aracılığıyla iletiyoruz ve bazı adımlar atılıyor. Şimdi biz medyalarda duyuyoruz. Bir takım adımlar atılıyor. Devlet bazı değişimler yapıyor. Yeni bazı şeyler çıkarıyor ama bunların ne şekilde devlete geldiğini ve nasıl bu adımların atıldığını, bu süreçleri toplumumuz farkında değil. Bunların bazıları işte bizim gibi sivil toplum kuruluşlarından geliyor ve bunun en üst sırasında yer alan UID biz deriz.
1: Evet, Avustralya'da ne gibi şikayetler geliyor vatandaşlardan ya da nasıl bir ihtiyaçla geliyorlar size? Temaslarınızda ne görüyorsunuz? Avustralya içinde Türklerin Avustralya hükümetinden ya da çevreden ya da Türkiye devletinden neler bekliyorlar? Özellikle dediğiniz gibi çok sık gidemiyoruz. Çok da uzak. Tek yolumuz hava yoluyla gidiyoruz. Neler var? Ne diyebilirsiniz o konuda?
0: Şimdi Avustralya'daki vatandaşlarımızın Türkiye'den ihtiyacı noktasında askerlik konusu var, emeklilik konusu var. Henüz yeterince belirgin değil ama Türkiye-Avustralya arası pension konusu var, mal varlığı konusu var. Özellikle bu son 2 yılda
1: Biraz çekiniyor insanlar değil mi? Oradaki ne olacak? Daha önceden yapılmış işler var, emekli olanlar var. O konularda bir
0: Bu konularda Türkiye-Avustralya arası bilgi paylaşımı noktalarına geleceğiz. Bu konuda ne olacak, bu aşamalarda neler yaşayacağız gibi ve bunlara nasıl çözümler bulmamız gerekiyor gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bildiğiniz gibi benim iş alanım da zaten yatırım danışmanı, emeklilik uzmanı. Dolayısıyla bu alanlarda bu tür sorularla karşılaşıyoruz. Çözümler olarak tabii ki bu noktalara gelindiğinde biz bunları iş alanım olarak 20 yıldır bahsediyorum. Evet, Türkiye'deki mal varlığınız burada zamanı gelecek sorun yaratılacak. Şimdi bilgi paylaşımı yok. Sizler de bazı sorulara yes no tick şeklinde bir şeyler yapıyorsunuz. Ancak ileride bu bilgi paylaşımları olacak. Bu süreç yaşanacak. Dolayısıyla toplumumuz bunu bilmek zorunda, hazır olmak zorunda. Önümüzdeki süreçlerde iki devlet arası bilgi paylaşımı olduğunda bazı sorunlar da çıkacak ortaya. Bunun yanında askerlik konusunda bazı sorular alıyoruz. Tabii biz de aldığımız soruları, sorunları genel merkezimizde gündem yapıyoruz ve hükümetimize gerekli olan, gerekli şekilde iletiliyor. Bildiğiniz gibi burada ziyaretlerimiz oluyor. Milletvekillerimiz, bakanlarımız ziyaretlerimiz oluyor. Onlarla istişare yapıp gerektiği mercilere mümkün olduğunca iletmeye çalışıyoruz.
1: Peki Avustralyalılar nasıl bakıyor? Türklerin biz yıllardır haberlerde kendimiz ya takip ettiğimiz haberlerde görüyoruz ama UID olarak siz temas ettiğinizde ne gibi geri dönüşüm alıyorsunuz Avustralyalı siyasetçilerden?
0: Teşekkür ederim. Şimdi bunun bence iki tarafı var. Biz şahsen zaten siyasilerin çoklarıyla iç içeyiz. ilişkilerimiz gayet mükemmel. Gönül köprüleri oluşturmuş durumdayız. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Tabii ki bazı siyasilerin gerek EY diye gerekse tüm Türk ve İslam toplumuna bakış belli başlı bazı bakış açıları var. Bunları biz değiştiremeyiz. Ama biz yine de tüm siyasilerle iç içe olmak zorundayız. Toplumun çıkarlarını koruyabilmek, sorunlarına çözüm bulabilmek için iç içe olmak zorundayız. Anlaşamadığımız konuları bir tarafa koyup neyle anlaşabiliriz, neyle çalışabiliriz, ne yapabiliriz gibi soruların cevabını bulup o istikamette yürümek zorundayız. Başka bir alternatif de göremiyoruz. Dolayısıyla ilişkilerimiz iyi. İnşallah önümüzdeki süreçlerde, aktivitelerimizde çok daha yanımızda ve bizimle olacaklar. Daha güzel çözümler ve daha güzel aktivitelerde çözümler ulaştıracağız. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Ben yani başına da belirttiğim gibi ayrılmak zorundayım. Milli maçı izleyecek bölgelerdeki çekim yapabilmek için size iyi yayınlar diliyorum.
2: Evet.
1: Görüşmek üzere. Başarılar UID'de.
0: Teşekkür ederim.
2: Tamam, teşekkür ediyoruz. Maçla ilgili heyecan doruk noktada devam ediyor tabii ki. Emin Dinek 3-1 olur demiş. Mehmet Uğur Korkmaz, hayırlı yayınlar diliyorum arkadaşlar. Üçler Öztaş, hayırlı yayınlar. Ben elbette Türkiye'yi tutarım ama
0: Mehmet Başkanım teşekkür ederim.
2: Avustralya'nın da ilerlemesini isterim diyor. Uğur Kızkapan 3-0. Az önce 3-1'di seninki, öyle değil mi?
3: Ya ben 3-0.
2: Ben 3-1 anladım. İsmail, hayırlı pazarlar, hayırlı yayınlar arkadaşlar. Emin Dinek. Emin Dinek olduğu yerde Ağa Kebap 75 Vinyartro Sambori'de canlı olarak izleyeceğiz diyor. Orada da izleme var Sambori'de olanlar için. Turkish Cypriot News, selamlar, saygılar, iyi yayınlar dilemiş. Muhammed Koçyiğit hocamız, hayırlı sabahlar efendim. Sonuç diyor 2-1 olacak inşallah diyor. O benim gibi, ben 1-0 dedim gerçi. Üçler Öztaş berabere olsun demiş. Engin Salim Gürkan da hayırlı yayınlar diliyor. Evet, bu yayın süresi içerisinde sonuçları bize, tahminlerinizi daha doğrusu yazarsanız biz memnun oluruz. Şimdi arkadaşlardan da konuşacak varsa mikrofonu verelim. Evet. Seyfullah kardeşimizi tanıyalım bir, değil mi?
4: Tabii. Ben Seyfullah. Kısa bir süre önce aslında Avustralya'ya taşındım.
2: Öyle mi? Yeni geldiniz.
4: Yeni geldim. Yaklaşık 4 sene oluyor.
2: 4 yıl oluyor. Kısa sayılmaz. 4 yıl bayağı bir zaman yani.
4: Sizler için kısa sayılır tabii.
2: Evet.
4: Hani 20 kısa yıldır sadece.
2: De birkaç ay önce falan diyecekti. Düşündüm. Evet.
4: Sizlerin yanında kısa sene oluyor. Yeni sayıldım Avustralya'da.
2: Nereden, memleket? Nereden geldiniz diye.
4: Giresunluyum ben aslen ama öyle doğma mi? Büyüme İstanbul.
2: Hemşehri sayılır.
4: Hemşehri sayılır.
2: Asıl yerimiz ben Orduluyum ya. Ordu.
4: Yakın
2: olsun. Bu aradayız, evet evet. İstanbul'dan buraya geldiniz öyle
4: İstanbul'dan.
2: Mi? İstanbul'dan. Evet.
4: UID ile de burada tanışmış olduk.
2: Burada tanıştınız.
4: Tabii ki. Evet. Ya, Türkiye'deyken medyadan duyuyordum adını. O zamanlar UID değildi. Fakat biraz daha büyüyüp geliştiği için, mecburen daha global olmak zorunda olduğu için UID'ye dönüştü.
2: Evet.
4: Burada tanıştım. Zamanında da zaten milli görüşteydim. O toplumun içindeydim. Durumların farkındaydım. Ali Başkanımız sağ olsun bizi bu konuda özellikle teşvik etti. Genç evet. Nesli hala teşvik ediyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle yurt dışındaki okumaya gelen genç kardeşlerimiz için.
2: Siz öyle mi geldiniz? Okumaya mı? Öğrenci olarak?
4: Tabii ki. Tabii evet. ki. Ben o şekilde gelmiştim.
2: Öyle gelen çok arkadaşlar var, evet.
4: Ali Başkanımız ve teşkilatımız da bu gençlere
2: evet, sizin bir göreviniz olsa gerek.
4: Bu gençlerle varsa özellikle ilgileniyorlar. Türkiye'de o konuda da ben memnuniyetimi dile getirmek istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
4: Bizim Avustralya'daki hayatımız böyle başladı, böyle devam ediyor.
2: Böyle devam ediyor şu
4: evet.
2: anda.
4: Evet. Şu anda böyle devam ediyor. UID'nin bir parçası olarak.
2: Cahit Yıldırım, Türkiye'de, Türkiye'mizden selamlar, hayırlı yayınlar, çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum demiş. Milli takımımızın sabah oynayacağı maç diyor. Tabii bizde öğleden sonra sabah diyor. Orada sabah saat 7'de olacak herhalde. Sabah namazından sonra diye öyle bir şey vardı. Dualarımız milli takımımız için Allah yardımcıları olsun inşallah. Amin diyelim biz de.
0: Cahit Yıldırım, dünyaya değişmeyeceğim abim.
2: Abimiz.
0: Her zaman attığım her önemli adımda arkamda ve imzası olan
2: uzun zamandır görüşemedik. Abim, biz Çanakkale'yi falan gezdik bayağı.
0: İki hafta sonra falan burada olacak
2: inşallah. İnşallah. Onu özledik ya aslında. Türkiye'ye gittiğimizde de görüşemedik yani bir şekilde. İnşallah ben özledim şahsen.
0: İnşallah.
2: Kendisini görmek isterim.
0: Yakın burada. Zamanda.
2: Evet, Uğur'dan dinleyelim biraz. Uğur ve UID ilişkisi nasıl başladı ve
3: vallahi,
2: geçmişten de bahsedersen sana bağlı.
3: Valla ben 25 yıldır Avustralya'da yaşıyorum. İnşaat işleriyle uğraşıyorum.
2: Evet.
3: UID'den önce Avustralya Müsiyatı kurduk Ali Gür Başkanımızla beraber. Orada uzun süre görev yaptık. Ondan sonra artık biz biraz geriye çekildik orada. Ondan sonra da Ali Başkanımız da bu yola girmeye karar verdik. Kendisi sağ olsun bizi çok teşvik etti. UID'de teşkilatlanma başkanı olarak başladım. Şu anda değişimler sonucu sekreterlik ve başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Bundan sonra UID ile ilgili, UID aslında bir dava. Ve biz bu davanın peşinden koşan insanlarız. UID ile ilgili yaptığımız bizim çalışmalarımız, görüşmelerimiz tamamen kendi insanlarımız için, Türk vatandaşları için ve onlara ne kadar yardımcı olabilirsek onun hani şeyle, mutluluğuyla aslında bu davaya hizmet ediyoruz. Onun dışında az önce bu maç yayınında veya maç için konuştuğumuz gibi bizim ne kadar burada da olsak, ne kadar buranın vatandaşlığı da olsa özümüz Türkiye. Ve biz her şeyimizle, kanımızla, canımızla, ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla eninde sonunda bir gün, hani bundan 60 sene önce gelenlerin düşündüğü gibi eninde sonunda bir gün oraya dönmek, vatanımıza dönmek.
2: İki yıl diye geldik. İki yıl sonra gideriz hani toparlanır falan. O iki aynen. Yıl hiç olmadı. 40 aynen. Yıl oldu. 50 aynen. Yıla doğru gidiyor.
3: Aynen. O yüzden hani bir dava, bir ülke edindik. Buradaki insanımıza yardım etmeyi, dünya üzerindeki insanlarımızın sorunlarını sorunumuz olarak kabul etmeyi bir dava edindik. Bunun için neler yapabiliriz? Neler olabilir? Haftalık toplantılarımızda veya aylık uluslararası toplantılarımızda hep bunlar üzerine çalışıyoruz. Bizim için önemli olan toplum. Kendi toplumumuz öncelikle, ondan sonra da mağdur olan diğer toplumlar.
2: Evet. Evet. Genel merkezle Almanya ile irtibatlarınız var tabii. Onların yaptığı çalışmaları burada da tanıtıyorsunuz. Orada evet. Ne gibi şeyler var, atılımlar var diyeyim. Yani dünya çapında veyahut da Türkiye ile olan bağlantılar kapsamında ne gibi yeni şeyler?
0: Şöyle, genel merkezle bağlantılarımız özellikle bölge başkanı olarak UID Melbourne'ı Victoria eyaletinde temsil eden isim olarak tabii ki genel merkezimizle bizim bağlantılarımız haftalık, bazen günlük bile olabiliyor. Önümüzdeki süreç ve aktiviteyle ilgili bu durum değişiyor. Şimdi bizim önümüzdeki 3 ay içerisinde, bu ay sonunda genel kurulumuz olacak, kurultayımız olacak. Genel başkanımız Melbourne'da, evet. Melbourne'da genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız ve Türkiye'den şimdilik isim vermiş olmayayım bir vekilimiz bizimle olacak, burada olacaklar. Onun organizesi içerisindeyiz. Dolayısıyla genel merkezimizle bağlantılarımız çok daha sık bu tür süreçler içerisinde. Onun dışında genel olarak aylık toplantılarımız veya haftalık farklı herhangi bir organize veya bir istişare gerekiyorsa benim şahsen genel merkezle bağlantılarım sürecine göre değişir sıklığı. Bütün başkan yardımcılarım, birim başkanlarım aylık genel merkezde muhataplarıyla toplantıları olur. Onun dışında onlar da aynı şekilde ihtiyaç duyduklarında muhataplarıyla istedikleri kadar görüşebilirler. Bizde öylesine bir sınırlama şovu yok. Önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde yıllık aktivite planımızı yaptık, hazırladık. Önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde bunu da toplumumuzu bilgilendirmiş olalım bu konuda. Genel kurulumuz olacak bu ay sonunda. Büyük bir aktivite olacak. Genel başkanımız, başkan yardımcılarımız ve vekilimiz 3-4 gün burada olacaklar. Bizimle olacaklar. Ziyaretlerimiz olacak, aktivitelerimiz olacak. Yarın tüm detaylarıyla bunu şekillendiriyoruz. Bir hayli tamamladık. Sonunu yarın toplantımızda tamamlayacağız. Her pazartesi akşamı toplantımız ofisimizde. Genel kurulumuzun hemen ardından 15 Temmuz 10. yıl biliyorsunuz. Anma ve yaşama akşamımız olacak. Yine toplumumuzu bu konuda bilgilendireceğiz. Ve tabii ki katılımın en yüksek telden olması, en yüksek rakamlar oluşması bizim için önemli. Bu bilgileri önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Atacağımız üçüncü ve en önemli adım ise, bakın, bu ülkede Türk toplumunda hiç olmayan, hiç yapılmayan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi, ortak aktivitelerde buluşması, toplumun sorunlarının istişare edilmesi, bunları yaşamıyoruz, yapmıyoruz. Bizim UID Melbourne olarak atacağımız adımlardan birisi bu. Victoria'daki tüm sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla 3'er 4'er aylık toplantılar organize edip toplumun sorunları nelerdir, neler yapılabilir gibi soruların cevabını hep birlikte bulup ortak akılla, ortak istişarelerle ortak çözümler oluşturabilme. Örneğin gençlerimizin burada birçok sorunları var. Kalacak yer sorunu var, okul sorunu var, ulaşım sorunu var, iş sorunu var. Dolayısıyla bunlara nasıl çözümler bulunabilir? Bu konularda istişareler yapacağız önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde. Bunu da toplumumuzun bilgisine sunmuş olalım.
2: Evet. Evet, bu arada Uğur Kavak resimler de göndermiş kendisi orada. Şu anda diyor saat burada işte 5.30, 5.40, 5.50 oldu şimdi. Demek ki akşam 5.50'dir herhalde. Onu söylememiş de. Tansu Çöğür yine biz buradayız diyor. Tansu Çöğür de oradaki canlı bağlantı da kurabiliriz ama biz canlı bağlantı yapamıyoruz maalesef burada. Van Kavar'dayız diyor. Buradan gidenler bizi şu anda buradan beri de duymuş oldular. Biz de onları duymuş olduk.
0: Selamlar hepsine.
2: Evet.
0: Şimdi
2: son 7 dakikaya giriyoruz.
0: Tamam. Şöyle yapalım. Ben şu şekilde bitireyim. Yıllardır bu ülkede hepimiz yaşadık. Bin bir türlü sorunlarımız oldu. Bir şikayet merciği veya bir gidip oturup istişare edebilme merciği aradık. Bir çözüm merciği aradık ama bulamadık. UID bunun merkezi. Dolayısıyla biz toplumumuzun tüm sorunlarına el atma, çözümler ulaştırma yönünde gece gündüz çalışan gönüldaşlarız. Dolayısıyla izleyicilerimizden bizlerle olmasını, üye olmalarını, yanımızda olmalarını, aktivitelerimizde bizlerle olmasını rica ediyoruz. Lütfen bize katılın, üye olun. Dolayısıyla bu noktada kısa bir süreç var. Ben ikinci konumuza geçmek istiyorum müsaadenizle. Türkiye'deki siyasi gündemle ilgili genel merkezimizin bizlere ilettiği bir bildirim konusu. Bildiğiniz gibi Türkiye'de son haftalar içerisinde her günü meşgul eden bir siyasi gündem var. Bu gündem ilgili partinin kendi içinden çıktı. Kurultayla ilgili davaları CHP delegeleri açtı. Rüşvet delege satın alma ve usulsüzlük iddiaları yine CHP içinden geldi. Mahkemede hukukun görevini yaparak bu dosyaya göre karar verdi. Buna hala Cumhurbaşkanımızın müdahalesi demek tam bir aymazlıktır. Ben genel merkezimizin mektubunu aynen okuyorum. Bu mesele en başından beri asla muhalefete darbe şeklinde değil, ilgili partinin kendi kurultayı tartışmalı, kendi delegeleri mahkemeye gitmiş, kendi eski ve yeni yönetimi birbirine girmiş durumda. Yalnız kriz Türkiye'nin değil, ilgili partinin kendi krizidir. İlgili parti milletvekili Hasan Öztürkmen bile eski yönetimi genel merkezdeki gerilimi bilerek büyütmekle ve polis müdahalesini provoke etmekle suçluyor. Bunu dışarıdan herhangi bir parti değil, bu partinin kendi milletvekili söylüyor. Bunun daha bu ötesi açık net olamaz. Bu partide delegeler dava açıyor. Kurultayda rüşvet ve usulsüzlük iddiaları konuşuluyor. Mahkeme kurultayı geçersiz sayıyor. Eski ve yeni yönetim birimi birbirini suçluyor. Sonra bütün bunları faturası Sayın Cumhurbaşkanımıza kesiliyor. Bu kesinlikle siyaset değil, algı operasyonudur. Vatandaş şunu net şekilde görüyor. Bu süreç Cumhurbaşkanının başlattığı bir süreç değil. İlgili partinin kendi delegeleri kurultaya itiraz etti. Mahkemeye gitti ve mahkeme bu kongre hukuken geçersiz dedi. Olayın özü budur. İlgili partinin 2023 kurultayı mahkeme tarafından geçersiz sayıldı. Çünkü kurultay süreciyle ilgili rüşvet, siyasi menfaat ve oy usulsüzlüğü iddiaları vardı. Bu iddialar iktidardan değil, ilgili partinin kendi içinden geldi. Bu parti genel merkezinde yaşanan gerilim bile parti içi kavganın sonucu. İlgili parti milletvekili Hasan Öztürkmen eski yönetimin polis müdahalesini bilerek beklediği ve bu görüntüyü Kılıçdaroğlu'na karşı tepki üretmek için kullandığını söylüyor. Bu bu partinin kendi iç hesaplaşmasıdır. Bu parti kendi içinde kavga ediyor. Kendi delegeleri mahkemeye gidiyor. Kendi milletvekili eski yönetim provokasyonla suçluyor. Buna hala iktidar yattı demek Türkiye'de demokrasinin ne kadar güçlü olduğunu bilmemek ya da gerçeği bilerek çarpıtmaktır. Kısaca bu tablo, ilgili partide tartışmalı bir kurultay var. Delegelerden gelen rüşvet ve usulsüzlük iddiaları var. Mahkeme kararı var. Eski ve yeni yönetim arasında kavgalar var. Bu tabloyu Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlamak ilgili partinin kendi krizini örtme çabasıdır. Genel merkezimizin resmi yayını ve bildirimi bundan ibaret. Eklemek istediği bir şey varsa Sayın Başkan Yardımcılarımızın.
2: Evet, son iki dakikaya giriyoruz.
0: Sorusu olanlar da son alabiliriz. Buyurun.
2: Alabiliriz.
5: Başkanım zaten bütün açıklamayı yaptınız. Bu saatten sonra artık şu anda gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz Türkiye için.
2: Türkiye maçında.
5: Türkiye milli maçı için ve ülkemiz için en önemlisi.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Evet, senin var mı söyleyecek?
4: Güzel bir program oldu. Güzel konuları tartıştık. UID'yi de tanıtmış olduk. İzleyicilerimiz için, Türkiye maçı için, herkes için, ülkemiz için hayırlısını diliyorum.
2: İnşallah.
5: Bu arada Mahmut Bey, artık bu programları ayda bir kere burada yapsak galiba iyi olacak.
2: Ayda bir kere olmaz da inşallah ara sıra yapmaya çalışırız. Ceyhan Ayna diyor ki merhaba, hayırlı yayınlar diliyorum. Maç bugün dostluk içinde geçsin ama tabii ki gönlümüz her zaman Türkiye'nin kazanması için demiş. Mazlum Özdemir selamlar, saygılar iletiyor. Hakkı. İstanbul Üsküdar'dan selamlar. Maç Türkiye 3 Avustralya 2 biter diye tahmin etmiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Samet İşler resim göndermiş. Orada millet şeye doğru giderken bayraklarını da koymuş. İnşallah iyi haberleri dinleriz. İyi sonuç alırız.
0: Aynen, inşallah.
2: Pazartesi yayınımız, yarınki yayınımızda sizlere iyi haber paylaşırız diye tahmin ediyoruz.
0: Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Tüm izleyicilerimize selamlar, saygılar diliyoruz. Samet Bey kardeşimiz, Tansu Bey kardeşimiz, İbrahim Özdemir, selamlar, Özdemir, saygılar. Evet. Uğur Kavak. Bizler için de şöyle bir
2: bağırın, çağırın.
0: Bağırın, çağırın. Varlığımızı hissettirin oralarda. UID Bölge Başkanımız Sayın Metin Çınaroğlu orada olacak. Seslenin, kendisi sizi duyar. Metin Başkanım'a da buradan selamlar, saygılar iletiyorum. Türkiye'ye, tüm dostlarımıza, Melbourne'daki tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza ve halkımıza selamlar, saygılar. Milli kalbimiz, milli takımımız için cennet vatan için atıyor. İnşallah 2-1 kazanacağımıza inanıyorum.
2: 2-1. Evet.
6: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: Evet, Facebook dinleyicilerimize de buradan hayırlı yayınlar, hayırlı günler diliyoruz. Orayı kapatabiliriz. Da kommt ein Stern am Morgen erkneit.

Xahunana, kül mendit kiyat le tane. İne kül mendit ki tane kiyattı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babasının vefatı dolayısıyla aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti.